aşkım söylemeyip ne söylemeyip man paradan gizledik. Günler hayatımlar böyle. Kireler. Çapım açsam kapım susam. Kısam kısam. Bilir miydim kamasam. Atam var da ben.